0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın.

0: burada.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

Energy.

0: sen beni.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın Allah beyler, günaydın Şana'da. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Radyo Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok ama en çok ama en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en çok dinlenilen, en çok dinlenilen, en çok dinlenilen adamı sabahların efendisi %100 canlı yayında. Dinlediğiniz adamın hikayesi, yani sabahların efendisinin hikayesi yine her zamanki kıvamında sizlerle buluşuyor. Ve bunun kuyruğuna yapışık şakaların bir başka yayın organında yayınlanmasında benim için bir sakınca yok. Ama Radyo Enerji yönetiminin bundan hoşlanacağını zannetmiyorum. Benden de çok fazla hoşlandıklarını zannetmiyorum. Sizin de benden çok fazla hoşlandığınızı zannetmiyorum. bana ihtiyacınız olduğu için yalancıktan iyi davranıyorsunuz. Bence bir radyo sunucusu dinleyici terapisine gitmenin zamanı geldi de geçiyor arkadaşlar. Pekala. Madem hepimiz tekrar Radyo Enerji'deyiz her sabah olduğu gibi, kaldığımız yerden devam edelim. Yani dün kaldığımız yerden devam edelim. Ya sabahların efendisinin Radyo Enerji'deki programı için oldukça absürt bir söylem, değil mi? Nerede kalmıştık? Yani kimsenin hatırlamak için bir çaba sarf ettiğini zannetmiyorum ki ben. Nerede kaldığımızı? Ha, ben dahil ha. Ben dahil. Yani bakın, kısa dönem hafıza kaybı aslında dünyanın en kötü şeyi değil. Değil mi? Düşünsenize, ne yapıyorsun? Burada bu kadına ne yapıyorsun? Hatırlamıyorum. Ben de şimdi hanımefendiye onu soruyordum. Ben de biliyorsun kısa süreli hafıza kaybı var. Pekala, umarım keyifleriniz yerindedir. Değilse bile yerine getirmek için ekiple tam gaz yanı başınızdayız. Yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Yani bildiğimiz işi bildiğimiz şekilde ve en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz millet. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarını sakın unutmuyoruz. İster WhatsApp'tan isterseniz Instagram'dan direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alalım. Nasıl? WhatsApp numaramız ne? Neydi? 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

Günaydın Allah beyler, günaydın Şahane Ada. Ne habersiniz bakalım, nasılsınız? Güne iyi başlayabildiniz mi? Ha? Nasıl? Hala uykunuz mu var? Aa, dert etmeyin, dert etmeyin. Bu iş bizde. Bunu biz çözeriz arkadaşlar. Yani yüzünüze birazcık tebessümler kondurduk mu? Kafanıza takılan şeyleri cevapladık mı? Ya da aklınıza bazı şeyler getirdik mi? Hop, uykunuz açılacak. O iş bizde, merak etmeyin. Zaman su gibi akıp geçiyor. Perşembe sabahını bulduk. Millet hafta sonuna koşar adım gidiyoruz. Evet, yaşlanıyoruz ama hayatın her anı güzel değil mi? Yani her anı yaşamak, her anda anı biriktirmek bambaşka bir şey. Ben mesela biliyorsunuz her zaman bahsediyorum. Benim bir karavan hayatım var. Gezmeden duramıyorum maalesef. Ya bu karavan hayatı bambaşka bir hayat. Ya bir kere minimal yaşamı sevmek zorundasınız. Çünkü karavan dediğin öyle yani 3 oda bir salon var, tabii var öyle karavanlar da. Biz alamayız. Tahminimce siz de alamazsınız. Ama güzel. Karavan hayatı keyifli. Ben seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Şimdi aslında biliyorsunuz her sene Türkiye'ye giderdim. Orada 10-15 bin kilometre bir yol kat ederdim. Yani tabiri caizse Mersin'den girerdim, Artvin'den çıkardım millet. Gezmediğim yer kalmazdı. Ama köpeğim çok yaşlandı ya. Vallahi billahi yani. Hayvan bakmak da zor iş. Yani bakanlar çok iyi biliyor. Çünkü evlat oluyor, evlat. Biraz da yaşlanınca hareketleri yavaşlıyor. İşte bazı sorunlar ortaya çıkıyor. O yüzden de bu sene maalesef Türkiye'ye gidip şöyle karavanla beraber gezmek bizim için biraz zor oldu. Vazgeçtik. O yüzden de ne yaptık? Karpaz'a yerleştik. Yani o civarlarda geziyoruz. Ben mesela yayının bittikten sonra hop hemen oraya gidiyorum. Sabahta kalkıp buraya geliyorum. Çok keyifli. Karavan hayatını herkese tavsiye ediyorum. Şimdi buradaki karavan hayatından da çok hoşlanmıyorum açıkçası. Çünkü karavan kampları dediğiniz yerler bildiğin site olmuş ya. Hani karavanın önünde çamaşır makinesi, buzdolabı. Önünde çitlemişler böyle. Bu değil arkadaşlar. Karavan hayatı, net bir şekilde söylüyorum, bu değil. Olamaz. Olsaydı karavanlarda tekerlek olmazdı. Yani bir de çeki demiri. Değil mi? Ya bir de karavan hayatı yaşayanlara, yani gezerek karavan hayatı yaşayanlara bir şey rica etmek istiyorum. Ne olur pisliğinizi toplayın arkadaşlar. Bakın etrafta, yani deniz kenarında karavan hayatı yaşayanlar bugün 2-3 günlük tatilden sonra toparlanıp gidiyorlar ama etraf rezalet ya. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Yediğinizi içtiğinizi bir poşete koyun, direkt çöpe atın. Yani ev gibi düşünün bu hayatı. Neden söylüyorum bunu? Sonrasında, şimdi belediyeler de haklı, etrafa zarar verdiğiniz için karavanla konaklama yasaklanıyor. Evet, ne yapsın adamlar, her gün orada temizlik mi yapsın ya? Bu benim ricamdır arkadaşlar. Karavan hayatı yaşayan herkesten rica ediyorum. Ne olur yediğinizi içtiğinizi toplayın, çöpe atın, tamam mı? Bu bir insan sorumluluğudur. Evde yere mi atıyorsunuz? Yani ne bileyim, çöp poşetini kanepenin üstüne mi bırakıyorsunuz? Evet, yani bu ricayı yapmak istedim. Çünkü karavan hayatı özel bir hayat. Ve iki kişinin sevmesi gereken bir hayat. Bunu da söylüyorum. Tabii karavan hayatına meraklı olanlar varsa da tek bir adresi önereceğim arkadaşlar. Karavan.Kıbrıs. Instagram'da girseniz görürsünüz hemen. Çok güzel karavanlar getirtiyorlar. İkinci el yepyeni karavanları getirtiyorlar. Ve ayrıca satıştan sonra inanılmaz bir hizmetleri var. Bak, inanılmaz. İnanılmaz. Bir daha söyleyeyim mi? Eğer karavan hayatını düşünüyorsanız doğru adres karavan.kıbrıs. Instagram'da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu ticaret işlemlerinde biliyorsunuz satış sonrası hizmet çok önemli. Ve az önce söylediğim gibi Karavan Kıbrıs bu konuda mükemmel arkadaşlar.
Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Sakın ama sakın bizden ayrılmayın. Günaydın mesajlarınız geliyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz Instagram'dan günaydın mesajı yollamalısınız. Yollamazsanız çünkü program böyle istediğiniz düzeyde olmayabilir. Keyifsiz, böyle istemsiz. Hadi bakalım, bekliyoruz.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

0: Seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2K yanında hizmetinizde.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Dün her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Keyifliyiz, neşeliyiz. Kombos Otomotiv'in katkılarıyla sabahların efendisinin startını verdik. Ve bugünkü ikinci anonsumuz. Bazı dinleyicilerim soruyor, bir saatte kaç anonsum var diye. Valla keyfime göre... Bazen durmadan da konuşabilirim. Ama o zaman da dinleyicilerin bazıları rahatsız oluyor. Ya ne kadar çok konuşuyorsun, biraz müzik dinlemek istiyoruz falan diye. Tamam, kısa konuşuyorum, müzikleri daha fazla artırıyorum. Bu sefer de diyor ki, müzikleri kessen konuş sabahların efendisi. Şimdi ben ne yapayım millet, siz söyler misiniz? Allah aşkına iki arada bir derede kaldım ya. Yönetimle konuştum bu sorunu. Sayın Tolga Ferhat Çelebi ile kısaca TFC diyoruz biz. Sorunu anlattım. Bana direkt dedi ki kısa kes dedi. Tamam dedim, o zaman kısa anonslar yapayım dedim. Hayır dedi. Kısa kes, sadede gel dedi. Şimdi patron dedim. Dinleyicilerim uzun konuştuğum zaman kızıyorlar, kısa konuştuğum zaman da kızıyorlar. Ne yapayım, sen bana yardımcı ol dedim. Kısa kes o zaman dedim. Böyle hızlı bir diyalog içerisinde çözdük. Artık anonsları birazcık kısaltıyoruz farkındaysanız. Bu arada İbrahim Alem, günaydın. Günaydın, günaydın ve günaydın sabahların efendisi demiş. Şafak azalıyor ve geçiyor. İbrahim biliyorsunuz İzmir'de askerlik yapıyor. Ne kadar kalmıştı İbrahim? 3 ay civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey değil ya. Zaman dediği nedir ki? Ya 53 yaşındayım, hatırlatırım. Yani o kadar hızlı akıyor ki zaman. Yani değerini bildiğim, yani tadını çıkar. Bak İzmir'de güzel yer. İzinlerde gideceğin çok. Evet. Bir de soru sormuş. Demiş ki güne bir soruyla başlamak istiyorum. Kadınlar neden kendisine iyi gelen adamları hayatında istemez diye sormuş. Ben cevap vereyim hemen. Çünkü kadınlar kötü erkek sever. Evet, pis erkek sever. Yani bu klişeleşmiş bir şey. Kötü davranırlarsa severler. Kötü davranmazsın az severler. Sanırım sebep bu. Yani benim düşünceme göre bu. Ha bir de bunu dinleyicilere soralım. Ha dinleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Yani kadınlar neden kendisine iyi gelen erkekleri sevmez? Var mı buna bir cevabınız? WhatsApp'tan ulaşın bana 0533-888-1010. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasına direkt mesaj olarak da bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Şimdi. Biliyorsunuz sabah uyandığımda ben internette bayağı bir zaman geçiriyorum malzeme bulmak adına. Amerika'nın ünlü televizyon psikologlarından Dr. Phil diye bir adam var. Dr. Phil. Bir kitabı var. Bu kitapta evli çiftlere sorunlarını tartışmaya girmeden halletmeyi öğretecekmiş. Zor be biraz. Zor yani. Beyler bakın, karınızla asla tartışmaya girmeyin. Çünkü girerseniz ve tartışmayı kazanırsanız işte o zaman başınız belada demektir. Biliyorsunuz değil mi? Sevgili dinleyiciler, evliliğin bir garanti belgesi yoktur. Demek ki kalite standartını tutturamıyor. Yani hala deneme aşamasında. Biz de denekleriz. Yani siz bilirsiniz. İyi şanslar diliyorum ben ya. Şimdi genç arkadaşlar bana soruyor. Sabahların efendisi nasıl her sabah bu işi bu kadar büyük bir başarıyla sürdürebiliyorsun? Kolay diyorum. Kahve ve kafein ayakta tutuyor. İçine bir şeyler karıştırıyorum. 53 yaşında hala radyo sunucusu olduğumu unutturuyor. Tadını bozacak bir şeyler karıştırıyorum, evet. Şimdi sırrımı öğrendiniz. Gidin ve kendinize bir hayat edinin. Ben başımın çaresine bakacağım. Sana diyorum genç. Genç git buralardan. Bu çok derin bir çukur. Ne zaman düştüğünü bile anlayamadan kendin artık eski kendin olmayabilirsin. Genç. Aynı şey sevgililik için de geçerli. Az önce söylediğim gibi. Anons bitti. Ne yapalım? Tamam, güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında tekrar burada olacağız. Neden? Çünkü TFC kısa kes dedi.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türk

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşlı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Meva Ekiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva Ekiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Seva
1: Ekiki. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş de

0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Milletim, perşembe sabahı sihirli bir programa denk geldiniz. Radyo Enerji'de sabahların efendisinin şovu. Bak, ne olup bittiğini anlamadan dinleyip işinize gideceksiniz. Ağız çabukluğuyla sanki bir bütün program sunmuş gibi hissettireceğim size. Ve maaşımı kazanacağım. Buna ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim ben size. Evet, ekmeğimin sebebisiniz ya. Ve sağlayıcısı diyelim. Şaka şaka. Bir sürü önemli şey anlatıyorum aslında programda ama bana ayrılan konuşma süreleri sınırlı olduğu için biraz hızlı anlatıyorum. Bu yüzden dikkatinizi dağıtacak başka şeyleri ekarte etmeye çalışın, tamam mı? Mesela hayatınızın aşkından ayrılmak için doğru bir an olabilir şu an. Evet. Ya millet, ben burada ıkına sıkına sizi yayında tutmaya çalışıyorum. Yani ne jest yaparsam yapayım. Yani kıza bak, ne jest yaparsam yapayım beni daha çok sever diye düşünürken ben bunu yapamam ki. Bırakın kızı ya, bırakın sizi. Kız mı yok Allah aşkına? Ya elinizi sallasanız ellisi. Neymiş? Kız çok güzelmiş. Oğlan anormal yakışıklıymış adam. Ha çünkü bütün güzel insanların mükemmel ilişkileri var değil mi? Ya bırak ya, buluruz sana iyi kalpli bir çirkin ya. Bırak ya. Keyifli miyiz ya? Gerçekten programı dinlemekten keyif alıyor musunuz arkadaşlar? Ya yerim ben sizi ya. Vallahi billahi. Ha bu arada İbrahim İzmir'de biliyorsunuz. Askerliğini yapıyor. 3 ayı kalmış. Tezkereye az bir zaman kaldı. Hadi bakalım İbrahim. Bir soru sormuştu. Demişti ki kadınlar neden kendisine iyi gelen erkekleri çok tercih etmiyor diye. Bak Şenay bir cevap vermiş, demiş ki. İbo'ya sormak lazım. Değer verir dediği şey kadının beklediği değer algısı anlayışıyla aynı şey mi? Bak. Soralım. İbrahim ne diyorsun ha? Yani değer veririm dediği şey kadının beklediği değer algısıyla aynı şey mi yani? Ha? İşte İbo. Herhalde mıntıka temizliğine çıktı. Evet. Ya şaka. İbrahim subay yapmaz öyle şeyler. Ha Şenay demiş ki ayrıca. Yani çünkü erkek günaydın dese değer verdim sanır demiş. bak. Peki Şenay soruyorum. Günaydın demek, sevdiğine günaydın demek bir değer belirtisi değil mi? Ha? Demeyelim mi yani günaydın? Ha? Ne, kalk mı diyelim, ne diyelim? Ha, herkes herkese diyebilir değer vermese de. E tamam tabii ki diyecek canım, günaydın. Yani Allah'ın selamı. Ama sevdiğin insana günaydın demek bambaşka bir şey. Bunu sakın unutma. Tamam. Günaydın Şenay. Haydi bakalım.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Arkadaşlar, şu anda yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın. Çünkü şu an tam karşınızda muhtemelen bir araba var. Tamam, radyodayız. Karşınızda değilim ama müjdem tam karşınızda. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bavullarınızı hazırlayın. Çünkü Olympia Seaside'da Akdeniz'in kalbinde muhteşem bir yer sizi bekliyor. Şaka yapmıyorum, adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış ya. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel tam %10 indirim. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimle. Ha şimdi içinizden tamam da sunucu parçası. Devir ekonomi devri, peşinatı, faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Geri kalanı ne olacak diye soracak olursanız tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz? Heh, sıkı tutunun, %0 faiz. Yanlış duymadınız, faiz maiz yok, sıfır, yazıyla sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstünde bir de %10 Kıbrıslı indirimi millet. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Hadi telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Yazın, numarayı veriyorum: 0539 111 90 90. Yazdınız mı? Nasıl? Şimdi kalem buldunuz. Tamam, tekrar ediyorum. 0-539-111-90-90'ı arayın, tüm detayları oradan öğrenin. Ha, projeyi de merak ediyorsanız www.olympiaconstruction.com adresine girip projenin tamamını görüntüleyebilirsiniz millet. Hadi bakalım, ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Bir yere ayrılma.

0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzet

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: indirim. Mausa mağazamız Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar. İyi haftalar milletim. Ya ne? Perşembe hafta içi değil mi ya? İyi haftalar dileyemiyor muyuz yani? Radyo Enerji'de ölmeden bir radyo efsanesi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Aslında başka alanlarda da efsaneleşmeyim vardır ama hani çoğunuz sadece radyoyu deneyimlediniz. Mesela hiçbiriniz Çin usulü mantı çorbası, vantom çorbamı içmediniz. Her canlının, bak her canlının fani dünyada tatması gereken bir lezzet. Evet, timsah eti ve yarasa etiyle yapılıyor. Sahi millet, Kıbrıs'ta timsah etini bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Evet, geçenlerde yakaladılar, ben şey teklif ettim ama. Bereket, Miami uranyum kartelleriyle bağlantılarım sayesinde sağlayabiliyorum ben timsah etini. Evet. Ya gönül ister de açık seçik yapılan bir iş olsundu da, yani uranyum kaçakçılığı konusunda da bir efsane olarak anılayım. Ama unutmayın, az önce konuşulanları duymadınız bilmiyorsunuz. Tamam mı? Ya aslında ben ister miyim? Kaçak değil de yasal olarak da ithalat ihracatını yapayım uranyumun ama... Ya millet, gümrüğü anormal pahalı. Anlatabiliyor muyum? O açıdan sadece hisse senetlerini alabiliyorsunuz. Ya ne var milletim ya? Basit, küçük hayatımı bu tür fantezilerle zenginleştirmeye çalışmam suç mu Allah aşkınıza ya? Ha tabii, şimdi siz diyorsunuz ki biriyle 30 sene evli kalıyorsun, bir gün bakmışsın hiç tanıyamamışsın aslında. O açıdan belki de diyorsunuz anlattıklarının hepsi doğrudur ve tıpkı hayal dünyasını zenginleştirmeye çalıştığın gibi uranyumu da zenginleştiren tek kişisindir Kıbrıs'ta. Olabilir, olabilir. Evet tabii. 20 yıldır bu işi yapıyorum, elim ayağım uranyum içinde. Ama Kıbrıs'ta Kaymaklı'da 3+1 dairede oturuyorum. Evet evet ya, bayağı değmiş değil mi aldığım riske? Bütün o radyasyon bilmem ne falan, radyasyon Fransızca. Pekala millet, Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. İkinci saatinde ortalarına geldik, her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp geçiyor, değerini bilin. Bir an önce uranyum işine, evet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar beyler, günaydın Şahane'de. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Kim? Sabahların efendisi. Son anonsa giriş yaptık millet. Ama şunu hatırlatmak isterim, önümüzdeki haftan itibaren programım 3 saat olacak. 3 saat dayanabilecek misiniz? Şimdi bir dinleyicim giderek bir mesaj yollamış. Demiş ki sabahların efendisi, senin programını çok dinlemek istiyorum ama hep evliliklerden ve kadın ilişkilerinden bahsediyorsun. Ve ben evli değilim, bekarım ve sevgilim de yok. Empati kuramıyorum. Ya güzel kardeşim diye cevap yazdım. Ya ben bu programı en çok senin gibiler için sunuyorum. Siz dinleyin diye. Dinleyin ve oturun oturduğunuz yerde. Gidip saçma sapan bir flört, bir ilişki, bir nikah yapmayın. Öyle kalın diye yapıyorum ya. Allah Allah. Ya bu program bir kamu spotu gibi, aydınlatma metni gibi arkadaşlar. Ya bir nevi yaşam sigortası kankacığım. Niye dinlemeyesin ya? Ya nasıl empati kurmayasın? Mesela affetmeyi bilmeyen, affetmekten hoşlanmayan biriyseniz... Evlilik size göre değil. Ya şimdi bunu nerede duyacaksın, nerede öğreneceksin değil mi? Sonra hayatınızda bir kez mesela şey dediyseniz... Yok, bu benim prensiplerime aykırı. Evlilik size göre değil. Ne prensibi kanka? Ya ben toplamda 21 senedir evlilik yaşıyorum. Hala da aynı kişiyle devam ediyorum. Ve sakın... Sakın bir yerde karımı görürseniz bu konuştuklarımı anlatmayın. Çok fena bozuşuruz millet. Tamam mı? Bak ilk nişanlandığımda amacım hani bakalım nasıl bir şeymiş şu evlilik denen şey amaçlıydı. İkincisi yok canım ilkinde olmadı diye hiçbirinde olmayacak anlamına gelmez düşüncesizliğiyle yapılmış. Üçüncüye nişanlandığımda hiç mi hiç niyetim yoktu ama 1.70 boyunda bu afeti devranı görünce... Lanet olsun ya Herru ya Merru, bu benimle aynı eve geliyor. Alnında sabahların hanımefendisi yazısını şimdiden görüyorum düşüncesiyle başladı. Hah, şimdi size ya Herru ya Merru deyişini açıklayacağım. Bir işe girişirken her türlü kötü olasılığın göze alındığını ve sonuç ne olursa olsun anlamında ve anladığım kadarıyla gözü kararttığınız zaman daha da verimli olabilen bir şey. En azından felaketi göze alabiliyorsunuz. Şimdi bir kalemde çok fazla deyim, atasözü kapsadık, afeti devran dedik, ya herru ya merru dedik, gözü karartmak dedik. Ya gözü karartmak en ilginç olanı aslında biliyor musunuz? Yunan mitolojisinde Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Atropos kız bu arada. Okey, çarpılmam değil mi arkadaşlar ya? Yani Yunan mitolojisinden çarpılanı duydunuz mu bilmiyorum bugüne kadar ama... gözü karartmak şimdi Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Bu kız insanların kafasına girerek gözlerini karartıp onları felakete sürüklermiş. Oha! Yalnız millet tam evlilik için biçilmiş kaftan bir sözmüş, farkında mısınız? Hayda, şimdi de biçilmiş kaftan dedik. Bunu da açıklayalım da bari eksik kalmasın. Bir işe kimseye en uygun, en elverişli olan. Yani... Adeta bu programın sizin için biçilmiş kaftan olduğu gibi. Hadi bakalım, programı noktalıyoruz artık. Yarın sabah aynı saatte tekrar buluşacağız. Son cümlemizi de söyleyelim. Olympia Seaside sabahların efendisini bugün de sunduğu millet.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: 2.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu LC Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. LC
3: Waikiki. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kisitisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların...

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Elsevayakiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayakiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
3: Elsevayakiki. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1

büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve AC Waikiki yanında hizmetinizde.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size

0: mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Seva
1: 2. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Altaner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Altaner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Altaner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, İç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

0: El Siva Ikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Siva Ikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Siva Ikiki.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 30 Temmuz, son 1,5 günümüz kaldı diyebiliriz Temmuz ayını sonlandırmamıza. Yepyeni bir ay kapımızda. Gerçekten yaz daha bitmedi arkadaşlar. Dop dolu, daha böyle 1-1,5 ayımız daha var önümüzde. Tabii ki hava sıcaklıkları ülkemizde, adamızda daha geç sona erse de resmi olarak yaz aylarının son ayına giriş yapıyoruz. Ama tabii ki de deniz sezonu, güneş sezonu adamızda bayağı bir devam ediyor. O yüzden morali bozmaya gerek yok yaz severler için. Enerji keyfindesiniz. Keyif alacağınız konular ve şarkılar bugün sizlerle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Zeki. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.

0: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533-887-40-0. Zaya Coastal Club.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
6: Hit müzik burada.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken hep böyle kullandığımız bir kelime vardır. O kişiyle frekansım tutmadı, enerjim uyuşmadı ya da çok tuttu enerjimiz gibi böyle cümleler kurarız bazı insanlar hakkında. O yüzden bu konu aslında bilimsel bir konu, sizlere bahsetmek istiyorum. İki insan ancak aynı frekansa sahipse yan yana gelir ve birlikte olurlar. Herkes belli bir frekansa, yani titreşime sahip. Bu titreşim 50 de olabilir, 150 Hz de olabilir. Yani bu frekanslar arasında geziniyoruz tabii ki de. Bir titreşime, yani frekansa sahip biz ve yakın titreşimdeki diğer insanlarla, yerlerle, zamanla, olaylarla rezonansa giriyoruz. Peki bu durum bizim diğerleriyle olan ilişkilerimizi nasıl etkiliyor diyorsanız, iki insan ancak aynı frekansa sahipse yan yana gelir ve birlikte olurlar. Örneğin bir restorana girdik, belli bir masada insanların birlikte oturduğunu gördük. Onların hepsinin yakın frekanslarda olduklarını bilmelisiniz. Bu yüzden arkadaşlar yan yana gelirler. En iyi anlaşan kişiler hep böyle çeker, yani kan çeker derler ya, işte bunun aslında daha enerjisel boyutu diyebiliriz. Yine bu yüzden arkadaşlar ve eşler birbirlerinden ayrılabilirler aslında. Sadece yakınlık, bağ kurmak değil, ayrılık da oluyor. Çünkü aralarından birinin frekansı yükseliyor, diğeri aynı kalıyor. İkinci kişi diğerinin hologramından düşüyor aslında. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, diğerinin frekans aralığının dışına düştüğünden bağlantı kuramıyorlar. Mesela okuldan bazı arkadaşlarımız artık arkadaşımız değil ve onlarla hiçbir bağlantımız yok. Çünkü frekansımız değiştiği için literal anlamda onları göremiyoruz. Bizler gerçeği olduğu gibi değil, bilinç düzeyimizin izin verdiği kadar algılıyoruz aslında. Herkes gerçeği kendi algı filtresinden görür. Bu filtre inanç

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizlere çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Son bir gün kaldı diyebiliriz. Sosyal medya hesaplarımızda ilk 5 listemizi haftalık olarak yayınlıyoruz. Pop 20 programımızdan sonra bu da hafta sonuna denk geliyor. O ilk 5 listemiz bu haftanın ilk 5 listesi oluyor yani. Şimdi anlatacağım, anlayacaksınız. Önce çekilişten bahsedeyim. Yapmanız gereken ilk 5 listemizin önümüzdeki haftasının bir numarasını tahmin edip yorumlara yazmak. Tahmininiz doğruysa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Yani şimdi bu hafta sonu bir ilk 5 listesi yayınlanacak. Yeni bir liste olacak. Siz de bu haftanın ilk 5 listesindeki bir numarayı tahmin edip yorumlara yazdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Tabii yorumunuz doğruysa. Sonrasında ne mi kazanıyorsunuz? Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Sonrasında Cyprus Express'in web sitesinden o kadar çok ürün var ki böyle hayatınızı kolaylaştıracak, hayatınıza iyi gelecek birçok ürünü kolaylıkla satın alabileceksiniz 1000 liralık hediye çekinizle birlikte. Bütün detaylar sosyal medyanızda, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.
2: Asırlardır yalnızım.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Atener Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atener'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Türkçe pop'un en iyileriyle birlikte bu frekansta ilerliyoruz. Perşembe gününün ortasındayız. Tarihler 30 Temmuz. Yeni bir ay kapıda. Yeni ay için planlarınız, hedefleriniz, yapacaklarınız var mı? Planladınız mı? Hedefleriniz var mı? Bilmiyorum ama yazın son günlerinin tadını çıkarmakta fayda var. Yaz demek böyle eğlence, konser, festivaller, açık hava demek. O yüzden gerçekten katılabileceğiniz birçok etkinlik gerçekleşiyor adamızda. Konserler, tiyatrolar, partiler, böyle teknocular, rapçiler, Türkçe pop'un sanatçıları derken dünya starları da var tabii. Dünya DJ'leri geliyor adamıza. Birçok etkinlik var sevdiğiniz türlere göre. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, biletler Gişe Kıbrıs'ta, kimler nerede hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Ücretsiz biletler var, promosyonlu biletler var, çok böyle alternatifiniz var. Benden söylemesi, müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. 30 Temmuz tarihler Perşembe günündeyiz. Bitmeyen Temmuz ayını artık bitirmek için son demlerimiz diyebiliriz. 14.02 an itibariyle saatler şimdi peş peşe sizleri düetler karşılayacak. Sonra unutulmayanlar diyeceğiz derken gün boyu enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: çocuğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Elsteva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken, dün gece eminim hepiniz şöyle bir gökyüzüne bakmışsınızdır. Geyik Dolunay'ı diyorlar. Dolunay vardı, tam da böyle parlıyordu, kocamandı. Evet, bir ayın sonundayız demektir Dolunay. Umarım herkese güzel gelir, iyi gelir. Ve radyonuz enerjide sizlere iyi gelecek, motivasyonunuzu yükseltecek tüm şarkılar bu frekansta.

Enerji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ki. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Elsevayakiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayakiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
2: Elsevayakiki.
0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru birlikte ilerlemekteyiz. Bizleri şu an 93.1'den dinliyorsunuz ama aynı zamanda tabii ki de NRG Play uygulamamız da var. NRG Play uygulamamızı telefonunuza indirdikten sonra hem bizi hem diğer radyolarımızı bir yandan müzik türlerine göre ayrılan birçok web radyomuz var. Sadece dinlemek istediğiniz müzik tarzında böyle ardı ardına kesintisiz bir şekilde radyolarımız var. Bir yandan podcastlerimiz, DJ setlerimiz ve günlük olarak sizlerle birçok müzik haberi paylaşıyoruz. NRG Play uygulamamızda bizleri oradan da dünyanın dört bir yanından birçok dinleyicimiz var. Bizlere ulaşıyorsunuz, yazıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Gerçekten internetiniz olduğu sürece nereye giderseniz gidin bizleri oradan da dinleyebilirsiniz ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati çok enerjik bir şekilde karşıladık ve bu enerjiyi hiç bozmadan tüm hızıyla devam ediyoruz enerji keyfinde. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bugün tarihler 30 Temmuz. Bugün Dünya Dostluk Günü'ymüş. Herkes dostuna sahip çıksın. Bu devirde dost bulmak, dost edinmek çok ama çok zorlaştı. Eğer varsa dostunuz çok şanslısınız. Eğer sizin dostunuz yoksa biz sizin yanınızdayız. 93.1'deyiz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos geldi, çattı diyebiliriz ve Ağustos ayında astrologlara göre aşkı bulacak olan 4 burç varmış. Onlardan 4'ü Kova, Oğlak, Koç ve ikizlermiş. Bekar olan bu burçlar aşkı bulacakmış. Gözünüzü 4 açın eğer bekar ve bu burçlardansınız. Eğer ilişkiye sahipseniz ya da bu burçlardan değilseniz de yine böyle güzel günler yaşamaya odaklanalım. Umarım herkes aradığı yaz aşkını ve sonsuz aşkını bu ay bulur diyelim. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor. Senden...

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

dünyanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2K yanında hizmetinizde.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.

Kıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Harika bir düetle bu saati ve tabii ki de Enerji Keyfi'ni sonlandırıyoruz. Yarın haftanın son iş gününde tekrardan buluşacağız. Şimdi yine sizleri bir düetle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Eski Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi
3: Waikiki. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı

0: Seçili ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Dün her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
5: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
6: Bike, always be with you.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi Waikiki.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve AC Waikiki yanında hizmetinizde.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444

0: güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: %20 indirim. Mousa mağazamı Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nında hizmetinizde.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön bizim için büyük ve manalı bir

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: bir yere ayrılma. Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sigara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Müzik burada.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.